0: Her şeyim sensin. Her şeyim ama her şeyim sensin.
1: Bazen sadece Radyo Karadeniz demeniz yeterli.

Bana bir haller oldu, bilemez. Kitaplarımı okullara dağıttım. Dolma kalemlerimi postacıya hediye ettim. Oyuncak arabalarımı çocuklara verdim. Bir sahil kasabasına yerleştim. Artık şiir yazmıyorum. İçimdeki hüzün denizinde balık tutuyorum. Bana bir haller oldu, bilemez. Adını kalbimin en dibine yazdım. Silemezsin.

herkes arkadaş. Hani oyunlar sürerken. Kimse bize ihanet etmemiş. Biz kimseyi aldatmamışken. Hani biz kimseye küsmemiş. Hani hiç kimse ölmemişken.

Bu akşam da sensizliği anılara sarıp içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, ah bir dönseydin son anda. Şarjörüne hasret sürdün sazımın. Şimdi hüzün işgalinde yüreğim. Ve ben hala mor salkımlı o sokakta, bıraktığın yerde.

akşam aklıma sen geldin. Dersi bıraktım, çalışamadım. Gece saat 1'e geldi. Uyku gözüme girmedi. Sen eskiden bu saatlerde benim beşiğimi sallardın. Uykunu harap ederdin benim için. Ağladığım zaman, sancılandığım zaman kalkardın, süt verirdin, nane kaynatırdın. Ana, canım ana, hayalin önümde bir anıt gibi durur. Sen şimdi leğen başında oturmuş hamur yoğuruz. Yarın ekmek yapacaksın, gözlerin tezek dumanından yaşaracak. Alnında ter bulgur bulgur kabaracaktır. Peynirle ekmek yapacaksın, ben orada yokum ama.

bu. Nasıl olsa geçer. İnsan insana tez kavuşur. Ben seni hiç unutamadım. Hiç unutamayacağım. Ben okuyam ana. Okuyacağım. Göreceksin bak, mühendis olacağım. Harbi.

0: daha güncel.
1: Herkes burada olacak.
0: Daha çok müzik.
2: Daha çok müzik.
3: Ağlay yüreğim ağlay, ben de ağlayacağım. Senin acılarına nasıl dayanacağım?
4: Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.

yalan dolan, böyle yaşar insan olan. Onur olsun bizden kalan, biz babadan böyle gördük. Biz babadan böyle gördük.

0: müziğin ritmini hisset.
1: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
2: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
0: Sadece en çok sevdiğiniz hit müziği.
3: Yok başka hayalim, aynı bendim.
0: Sabah, öğlen, akşam ve gece.

hem bendeki seni. Böyle olsun istemezdim. Ben mağlubum ama sen de kaybettin. Ben hayatı, sen de beni.

dalga geldik Karadeniz'den, kemençe çalar yüreğin derinden. Korona dur, ruhun coşsun, Radyo Karadeniz seninle olsun.

gitsen, neredeysen Radyo Karadeniz orada. Rize 87.5, Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. Radyokaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet.

0: uyuyor gecelerime. Gözlerin doğuyor gecelerime.
1: Radyo Karadeniz, alemde tekiz. Radyo Karadeniz, alemde tekiz.

0: Burası Radyo Karadeniz.
1: Yerinde sallan ballan.

0: Burası Radyo Karadeniz. Şehrin en iyi müziği. Senin hayatın. Senin müziğin.
1: Sultandır Karadeniz, sardı dört yandı müzik. Ha bu gurbet elleri, alacak canlı müzik. Ha bu gurbet elleri, kız al-

0: dinamik,
1: daha güncel, daha çok müzik,
2: daha samimi, herkes burada olacak,
1: daha romantik,
2: daha romantik,
0: daha güçlü.
3: Burası Radyo Karadeniz.

0: Sinevizyon.
1: Vatanı korumaya yemin etmiş bir askerdim. Kuracağım mutlu bir yuva, kardeş gibi gördüğüm dostlarım vardı. Kusursuz bir mutluluk tablosu.
2: Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri 12 Savaşçı. Eski Rus istihbaratı görevlisi Sergey, görev yaptığı dönemdeki usulsüzlükleri ve acımasız kişiliği nedeniyle teşkilattan ihraç edilir. Ancak bu onun için bir son değil, yıllardır hayalini kurduğu karanlık planı hayata geçirmek için bir başlangıç olur. Yıllar içinde kurduğu gizli organizasyonu uluslararası bir suç ağına dönüştüren Sergey, dünyanın en zengin iş insanlarını, sanatçılarını ve politikacılarını bu ölümcül sistemin parçası haline getirir. Deep Web üzerinden yürüttüğü yasa dışı bahis ağı sayesinde geleneksel kumar anlayışını aşan ölümcül oyunlarla milyarlarca dolarlık bir imparatorluk kurar. Organizasyonun en kanlı etkinliğinde dünyanın farklı ülkelerinden seçilen 12 dövüşçü tek bir binaya kapatılır. Büyük ödüle ulaşmanın tek yolu hayatta kalan son kişi olmaktır. Tüm mücadele dünya genelinde gizlice canlı yayınlanırken izleyiciler anlık bahislerle bu ölüm kalım oyununa ortak olur.
3: Another $10 million on Lisa's survival. Yes, that's it.
4: Ben asla yalan söylemez. Ama doğruları getir.
2: Aksiyon türündeki filmin yönetmenliğini Ömer İhan ve Ateş Özkan yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Tom So, Ron Moss ve Arif Ben Badra var. İyi seyirler.
0: Sinevizyon.

0: Burası Radyo Karadeniz.
1: Gülcanla dizi dizi. Eski sevdalarımın yürekte kaldı izi.
2: Varol oğuz varol. Çık yüksek dağlara oğuz. Biraz ben çok edeceğiz tulum. Tulum tak aşağı. İster sen düşme şuna.

0: Reklam.
1: Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi. Anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen. Telefon 0538 201 76 87.
2: Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili, Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan iki şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
0: Reklam. Radyo Karadeniz. Bu alemde

0: Bu şarkılar senin şarkın mı?
1: Ha böyle uzun bir yol.
2: Ha böyle, ha böyle, ha böyle.
1: Ha böyle sıcak bir kol.
2: Ha böyle can.
0: Peki ya,
3: peki ya,
0: buna ne dersin?
4: Seni bana vermediler, seni bana vermediler. Mutlu olsunlar diyorum.
0: Sakın bir yere

0: bakarmi, nazlıyanım bakarmi.
1: Biz radyoculuğun standartlarını değiştirdik. Dinlemeye devam.
2: Burası Radyo Karadeniz.

yalan. Her yürek vefasız, can üzgün perişan, can suskun kararsız.

0: yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
1: Reklam. Bu ses sana tanıdık gelecek. Burası Radyo Karadeniz.

0: Sadece müzik.
1: Haydi.
0: En iyi.
2: Farkında yoktu diğerlerinden ama bir sakat belalı humalı mı geldi?
0: Sadece müzik en iyi müzik.
2: Yap gel bildiğin ne varsa sat gel. Gözüm yok para bul da yalnız sanadır bu hasretim.
3: Burası Radyo Karadeniz.

Karadeniz'in hırçın sesi, duygulu melodisi ve neşeli diliyle yaylaların coşkusu, horunun ritmi şimdi Radyo Karadeniz'de.

0: pazar gününden yepyeni bir alternatif programımıza
1: ve bağışıklık sistemimiz.
0: Koca bir haftadan geriye neler kaldı? Alternatif'te bunu konuşuyoruz. Ben Meral.
2: Alternatif başlıyor.

Türkiye'nin en çok dinlenen hafta sonu programından herkese merhabalar. Yepyeni bir cumartesi günü için biz hazırız. Siz de hazırsanız Alternatif başlıyor.

Gün içindeki güzellikleri bugün de birlikte keşfedeceğiz. Türkiye'de ve dünyada neler oldu? Geçtiğimiz hafta en çok neler konuşuldu? Sosyal medyada ve basında en çok konuşulan ilginç haberler ve araştırma haberleri bugün yine bizlerle olacak. Ve her zaman olduğu gibi o harikulade playlistimiz eşliğinde. İki güzel şarkıyla devam ediyoruz. Hemen sonrasında bugünün ilk konusuyla buradayız.

Ve yeni eğitim öğretim yılı başlamak üzere pazartesi günü ilk dersleri çalıyor ve milyonlarca öğrenci derslerinin başına geçecekler artık. Öncesinde bir oryantasyon süreci vardı biliyorsunuz, bir haftalık. Mini mini birler ve ana sınıfları oryantasyon süreçlerini tamamladılar. Okula alışma süreçleri bitti ve artık maraton başlıyor. Birinci sınıf annelerine, özellikle birinci sınıf annelerine canı gönülden başarılar diliyorum. Hatırlayacaklardır daha önce çocuğu olanlar. Ela lale el eleler başlıyor. Hayırlı uğurlu olsun. Tüm öğrencileri buradan tebrik ediyoruz. Umuyorum başarılarla dolu bir yıl geçirirler.

Yeni eğitim öğretim yılı başladı dedik. Bu konuyla ilgili birçok da haber yapıldı geçtiğimiz hafta. Mesela okul kantinleriyle ilgili. Okul kantinlerinde yeni fiyat listeleri açıklandı. Aylık masraf bir öğrenci için en az 2600 lira olarak belirlendi. Yeni tarifeye göre yarım ekmek tavuk döner 145 lira, tost 100 lira, pastane simidi ise 30 lira olarak belirlendi. Kantinlerde satılan içecek, hamburger, sandviç, poğaça ve atıştırmalıkların fiyatları da tarifelerde yer aldı. Konuyla ilgili çok fazla bir bilgi verilmemiş, yani bu hamburger falan ne kadar olacak. Birden fazla çocuğu okula giden aileler içinse kantin masrafı 5000 lirayı aşıyor.

0: No magic is stronger than sisterhood. Cast by fate, tested by time, and never broken.
1: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Aşkın Büyüsü 2. Owens ailesinin nesillerdir peşinde.

0: Bu ölümcül bağın Owens ailesinin geçmişinde ne denli köklü bir yere sahip olduğu daha da belirginleşir. Gelecek nesli korumak adına Sally ve Jillian'ın ailelerinin sırlarıyla yeniden yüzleşmeleri ve laneti kesin olarak ortadan kaldırmanın bir yolunu bulmaları gerekmektedir.
1: Is this real? Is he gonna die?
2: It's true. This will lead her into the dark path. If you want to find her, you have to work together.
0: Fantastik ve romantik türündeki filmin yönetmenini Susanna Bier yapmakta. Oyuncu kadrosundaysa Nicole Kidman, Sandra Bullock ve Cassie Bradley var. İyi seyirler.
3: There is no deeper tie, no stronger bond.
4: I want you to know if anything happens to me, Julia, it's you. You are my person.
5: Cinevizyon.
6: Yepyeni bir pazar gününden yepyeni bir alternatif programında ve bağışıklık sistemi koca bir haftadan geriye neler kaldı? Alternatifte bunu konuşuyoruz. Ben Meral.
7: Alternatif devam ediyor.

Günün en güzel saatlerini paylaştığımız şu dakikalarda Alternatif'te ben Ebru birlikteliğimiz devam ediyor. Radyolarını yeni açan dostlarımıza kısa bir hatırlatma yaptık. Ve Aynur Aydın ve Burcu Furtun'la devam ediyoruz. Önce günah sevap, hemen ardından Burcu Furtun iki valizle radyonuzda.

Geçtiğimiz haftanın en çok konuşulanlarından biri de resmi gazetede yayınlanan karara göre Boğaz Köprüsü, 8 otoyol ve 2 çevre yolunun 30 yıllığına özelleştirilmesine karar verilmesi haberiydi. Yani şöyle kısaca söyleyelim, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, eski adıyla Boğaziçi Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Avrupa Otoyolu, Anadolu Otoyolu, İzmir-Aydın Otoyolu, İzmir-Çeşme Otoyolu, Niğde-Mersin-Adana, Gaziantep, İskenderun, Bursa Çevre Yolu ve Çağlayan Kavşağı ile Yenişehir Kavşağı ve Gaziantep Çevre Otoyolu 30 yıllığına özelleştirilmesine karar verildi ve karar resmi gazetede yayınlandı. Geçtiğimiz haftanın en çok konuşulan en önemli haberlerinden biri 8 otoyol, 2 çevre yolunun 30 yıllığına özelleştirilmesi haberiydi.

0: Reklam.
1: Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi. Anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen. Telefon 0538 201 76 87.
0: Reklam.
2: Ben Meral. Her cumartesi ve pazar alternatifte buluşalım.
3: Alternatif devam ediyor.

Alternatifte birlikteliğimiz bir Aşkın Nur Yengi şarkısıyla devam ediyor. Derya Uluğ'un sesinden yeni versiyonuyla Yabani bizlerle birlikte olacak. Hemen ardından Buray radyonuzda.

bir araştırma haberiyle devam ediyoruz. Dünyanın en kıskanç erkekler listesinde Türk erkekleri birinci sırada yer almış. Kriterler şöyleymiş: kadın erkek arkadaşlarıyla dışarı çıkabilir mi? Kadının sosyal medyada erkekleri takip etmesine razı mısınız? Telefon karıştırma oranı nedir? Kadının sadakatsizliği suç sayılmalı mı gibi bazı sorular sorulmuş. Ve bu sorulara bir numarada Türk erkekleri cevap vermiş. Şampiyon olarak da %82 ile Türk erkekleri en kıskançlar arasına girmiş. Peki 2, 3, 4 kim? Hemen onlara bakalım. 2. sırada Suudi Arabistan, 3. sırada Mısır, 4. sırada Pakistan, 5 Ürdün, 6 Irak, 7 İran, 8 Fas, 9 Endonezya, 10 Azerbaycan, 11 Cezayir, 12 Kolombiya. Latin Amerika şampiyonuymuş Kolombiya bu arada. 13 Brezilya, sonra Hindistan, İtalya diye devam ediyormuş. Avrupa şampiyonu arasında da İtalyanlar varmış. Hemen bilgisini verelim.

Biraz da sosyal medyaya gelen yeni güncellemelere bakalım. Sosyal medyada bundan sonra fiyat bilgisi için DM gibi ifadelerin kullanıldığı ilanlara artık para cezası uygulanacak. Bir şey soruyorsunuz hemen diyorlar ya, DM'den bilgi verdim. Artık onlar yok. Direkt olarak fiyat yazacak.

Ve yeni eğitim öğretim yılı için üniversitelerde gün saymaya başladılar. Ama veliler için durum pek de aynı şekilde değil. Çünkü hayat çok pahalı ve çocuk okutmak artık gün geçtikçe daha fazla zorlaşmaya başladı. Mesela şehir dışında üniversite okuyacak gençlerin aylık zorunlu gideri 35.205 lira olarak hesaplandı. Yapılan bu hesaplamaya göre gençlerin barınma, ulaşım, beslenme ve diğer temel ihtiyaçlar dahil aylık zorunlu gideri 35.205 liraya ulaştı. Tabii KYK'dan yurt çıkarsa, çünkü yurtların fiyatları da tek oda o kadar fazla ki çok pahalı. Çok pahalı. Ev kiraları yine öyle çok pahalı. En son İstanbul'da tek bir kişilik bir odanın 76 bin liraya kiralandığı haberi de vardı. Bunu da hemen söyleyelim.

0: reklam. Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili, stor perde, halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
1: Reklam. Yepyeni bir pazar gününden yepyeni bir alternatif programımıza ve bağışıklık sistemi. Koca bir haftadan geriye neler kaldı? Alternatifte bunu konuşuyoruz. Ben Meral.
0: Alternatif devam ediyor.

0: Reklam.
1: Hafta sonu ne yapsak diye düşünenler, burası tam size göre.
2: Jora Tatil Köyü.
1: Geniş ve yemyeşil alanı, çocukların özgürce koşabileceği doğasıyla Jora Tatil Köyü, ailece keyifli vakit geçirmek isteyenlerin yeni buluşma noktası. Serpme kahvaltının tadı burada bir başka. Semaver eşliğinde çay, dost sohbetleri, kahkahalar. İster kalabalık organizasyonlar, ister sakin bir aile günü, doğayla iç içe, huzurlu ve samimi bir ortam arıyorsanız cevap çok net.
2: Jora Tatil Köyü.
1: Rezervasyon 0532 730 60 22.
0: Reklam. Karadeniz müziğinin en iyileri burada.
3: Burası Radyo Karadeniz.

0: bela.
1: Şehrin en iyi müziği.
2: Senden bir hatıra, bana bu şarkı. Bir gün gitsen bile hatıran yeter.
1: Müziğin ritmini hisset.
2: Söyleme bilmesinler bu aşkın bittiğini.
1: Sadece duymak istedikleriniz bu.

Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. RadyoKaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet. Burası Radyo Karadeniz.

0: 20
1: şarkının geri sayımını yapacağımız Pop 20'ye hepiniz hoş geldiniz.
2: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın.
0: 9 numara.
2: Şimdi 20 şarkının geri sayımı.
3: Tüm dinleyenlerimize merhaba. Yepyeni bir programla yine karşınızdayım. Bir haftayı daha geride bıraktık. Bu hafta da yine programımızda geçtiğimiz hafta boyunca en çok çaldığımız şarkıları sizler için sıralayacağım. Ben Balımir Yıldız. Pop 20 başlıyor. Bir sebebi var. Kaybolurum gülüşünde bu saatten sonra geçemem senden, bana sorma ve kördüğüm gibi milyonlarca kez dinlenen şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan ikilem. Eyvallah'la biten bir ilişkinin ardından verilen en zor kararlardan birini anlatıyor. Ortak bir hikaye. Geri dönmemeyi. Şarkı çok sevmiş olmasına rağmen artık kendi yoluna gitmeyi seçen birinin hikayesini taşıyor. Özlem ve kırgınlığın iç içe geçtiği eser, ayrılığın ardından gelen yalnızlığı ve silinemeyen hataları yalın ve doğrudan bir dille aktarıyor. Eyvallah yalnızca bir ayrılık şarkısı olmasının ötesinde severken gitmeyi, geçmişi geride bırakmayı ve verilen kararın arkasında durmayı anlatan bir veda şarkısı olarak öne çıkıyor. Şarkı bu hafta listemizde 20 numaradan giriş yapıyor.
0: 20 numara.

Evet, Pop 20 başladı. Yeni başladık. Radyosunu yeni açanlara bir kez daha merhaba diyelim. 20 numaralı ikilemden Eyvallah dinledik. Şarkı bu hafta listemize girdi. Geldik 19 numaraya. Şarkı yazarlığını müziğinin merkezine alan Feride Hilal Akın, Rüzgar'ın Kızı'nda aşkı ve hayatı kendi kurallarıyla yaşayan bir kadının hikayesini anlatıyor. Love bombing'e kapılmayan, kendi dengini arayan ve kalbini değerli tutan bu kadın karakter, Akın'ın yaklaşık 2 aylık yazım sürecinde kendi yaşanmışlıklarından da izler taşıyor. Sözleri Feride Hilal Akın ve Aşkım Kapışmak'a, bestesi ise Feride Hilal Akın ve Mustafa Ceceli'ye ait olan şarkının prodüktörlüğünü ve düzenlemesini de tabii ki Ceceli yapmış.

0: Radyo Karadeniz 15 numara.
1: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
2: 17 numara.

Bir hafta boyunca en çok çalınan 20 şarkının geri sayımı Pop 20 devam ediyor. Evet, 18 numarada Umur Doma, Uyku Yok dinledik. 17 numaradaysa Salih Bademci'den Yürü Ya Kulum vardı. 16 numaradayız. Türk pop müziğinin güçlü sesi Burcu Güneş yeni single çalışması Ben Yanmam'la dinleyicileriyle buluştu. Sözleri Yiğit Seferoğlu ve Yasemin Koç imzası taşıyan, müziği ve düzenlemesi, aranjesi Yiğit Seferoğlu tarafından hazırlanan eser, derin anlamlar taşıyan sözleri, modern altyapısı ve güçlü melodisiyle dinleyenleri duygusal bir yolculuğa davet ediyor. Şarkı bu hafta listemizde 14 numarada. Ben

0: reklam. Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
1: Reklam. Radyo Karadeniz 15 numara.
2: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
3: 14 numara.

Pop 20 devam ediyor. 15 numarada blok 3'ten son bir dans dinledik. Şarkı yine en çok çaldıklarımızdan. 14 numaradaysa Enis Arıkan'dan Lafım Olur vardı. Geldik 13 numaraya. Demet Sağıroğlu ve Melis Fis işbirliğiyle Aşk Perisi bu hafta listemizde 13 numarada.

0: Yukarı çıkmak cesaret ister koçum. Yukarı çıkma hayalleri mi kuruyorsunuz yoksa?
1: O emekli teknik direktör Osman Tuş'tu.
2: Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Çılgın Böcekler. Yaşadıkları yeraltı şehrinden sıkılıp meraklarına yenik düşerek yeryüzüne çıkan dört arkadaş hamam böceği iki üniversiteli kızın evine düşer. Yaşadıkları ilk şoku atlattıktan sonra böcekler kızların komşusu olan iki gençle sıcak bir dostluk kurar ve üniversite hayatına karışırlar. Ancak gençlerden birinin böcekleri satmaya kalkışması her şeyi alt üst eder. Dağılan grup gençlerden birinin çektiği videonun yayılma tehlikesiyle karşı karşıya kalınca yeniden bir araya gelir ve kendilerini bir kurtarma operasyonunun içinde bulurlar.
3: Sizi kurtarmaya geldik çocuklar.
4: Yüz karası.
5: Açılın kızlar. Böcekler geliyor.
2: Animasyon türündeki filmin yönetmenliğini Burak Kağan Şimşeker yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Mediha Nurdere, Sıla Keçeci ve Burak Kağan Şimşeker var. İyi seyirler.
6: O böcekler gerçek mi?
7: Evet gerçekler ve çok ucuza satılıklar.
0: Sinevizyon. Radyo Karadeniz 15 numara.
1: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
8: 11 numara.

En çok çaldığımız şarkıları dinlemeye devam ediyoruz. 12 numarada bu hafta Yalın Vardı Akşamüstü dinledik. Şarkı yine bu hafta bir basamak geriliyor. 11 numaradaysa Can Demir'den Gel Dedim Geldin dinledik. Geldik 10 numaraya. Hadise Ara Beni bu hafta listemizde 10 numarada. Hadise bu şarkı için Ara Beni'nin yeri bende çok ayrı. Esat'la birlikte bestelediğimiz bu şarkıyı kaydederken birçok kalbe dokunacağını hep hissetmiştim. Bugün olanları görmek

0: Radyo Karadeniz 15 numara.
1: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
2: 8 numara.

Top 20 devam ediyor. 9 numarada Sefo'dan Yine Seni Severdim dinledik. 8 numarada ise Sıla'dan Ağırbaşlı Serseri vardı. Şarkının hem hareketli hem slow versiyonunu radyolarda dinleyebilirsiniz. Kafa Yüksek Kalp Kırık'la büyük beğeni toplayan Sıla albümün en sevilen şarkılarından Ağırbaşlı Serseri'nin klibi için Paris'te bu arada kamera karşısına geçmişti. 7 numaradayız. İrem Derici Kimi Özleyecek bu hafta listemizde 7 numarada.

0: Ben seni...
1: Reklam. Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi. Anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen. Telefon 0538 201 76 87.
2: Reklam. Radyo Karadeniz 15 numara.
3: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
4: 5 numara.

Pop 20'de zirveye adım adım yaklaşıyoruz. 6 numarada Mabel Matiz'den Umrun Dışı dinledik. 5 numarada ise Manifest'ten Toz Pembe vardı. Geldik 4 numaraya. Türk müziğinin güçlü sesi Sibel Can'la rap müziğin sevilen ismi APO 8 yıl aradan sonra yeniden aynı projede bir araya geldiler. Kıyamam.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: 15 numara.
1: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
2: 2 numara.

Evet, bir hafta boyunca en çok dinlediğimiz şarkıların listesinde zirveye geldik canım dinleyen. 3 numarada Derya Uludan Şımarık dinledik. Şarkı bu hafta bir basamak geriledi. 2 numaradaysa iyi yükseliş yapan isim Sena Şener, Aşkından Ölmemeli vardı. Şarkı bu hafta zirvenin ortağı. Geldik zirveye. Zirvenin adı bu hafta değişmiyor. Blok 3 Sebebi Yar bu hafta listemizde zirvenin sahibi. Evet, programımızın sonuna geldik. Bir sonraki hafta görüşünceye dek müzikle kalın.

0: Top 20 sona erdi.
1: 20 numara.
2: 15 numara.
3: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Top 20'yi kaçırmayın. Top 20 sona erdi.

0: Reklam. Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili, Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
1: Şehrin gürültüsünden uzaklaşıp doğanın kalbinde uyanmaya ne dersiniz? Masal gibi bir kaçamak için kapılarınızı aralayan Cora Tatil Köyü, balayı suitleriyle romantizmi yeniden tanımlıyor. Şirin Hobbit evlerinde doğayla iç içe huzurun en sade halini yaşayacaksınız. Kuş sesleriyle uyanıp yeşilin her tonuna gözlerinizi açacağınız bu özel yerde zaman adeta yavaşlıyor. Rezervasyon 0532 730 60 22.
0: Reklam.

0: daha güncel.
1: Herkes burada olacak.
0: Daha çok müzik.
2: Daha çok müzik.
3: Ağla yüreğim ağla, ben de ağlayacağım. Senin acılarına nasıl dayanacağım?
4: Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz. Alemde tekiz.

0: Reklam. Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan iki şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
1: Hafta sonu ne yapsak diye düşünenler, burası tam size göre.
2: Jora Tatil Köyü.
1: Geniş ve yemyeşil alanı, çocukların özgürce koşabileceği doğasıyla Jora Tatil Köyü, ailece keyifli vakit geçirmek isteyenlerin yeni buluşma noktası. Serpme kahvaltının tadı burada bir başka. Semaver eşliğinde çay, dost sohbetleri, kahkahalar. İster kalabalık organizasyonlar, ister sakin bir aile günü, doğayla iç içe, huzurlu ve samimi bir ortam arıyorsanız cevap çok net.
2: Jora Tatil Köyü.
1: Rezervasyon 0532 730 6022.
3: Reklam. Karadeniz'in gerçek radyosu. Burası Radyo Karadeniz.

0: What happened? Someone hurt my mommy. Who? Me.
1: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Dondurmacı. Amerika'nın küçük kasabası Baylenbay'da geçen pastoral bir yaz. Gizemli bir dondurmacının yerel çocuklara ikramlarda bulunmasıyla uğursuz bir hal alır. Başlangıçta zararsız bir jest gibi görünen bu durum kısa sürede ölümcül bir tehdide dönüşür. Dondurmaları yedikten kısa bir süre sonra patlak veren bir dizi rahatsız edici olay kasaba sakinlerinin gündelik yaşamını alt üst eder ve huzurlu kasabayı kaosa sürükler. İkram yiyen çocuklar ölümcül canavarlara dönüşerek çevresindekilere saldırır. Durum hızla kontrolden çıkarken yaşanan her yeni şiddet olayıyla birlikte kasaba sakinlerinin çaresizliği de giderek artar. Kaygısız bir yazın kabusa dönüşmesi Baylenbay'ı çöküşün eşiğine getirir ve sakinlerini akıl almaz bir tehlikeyle karşı karşıya bırakır.
0: You guys see that weird ice cream man today?
2: What do you mean weird?
0: Like he was following me. Is everyone sick or something?
3: Back to your classrooms.
1: Korku türündeki filmin yönetmenliğini Eli Roth yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Aaron Millen ve Benjamin Byron Davis var. İyi seyirler.
0: What
3: is going on here? Oh my god!
4: Cinevizyon.
5: Radyo Karadeniz çalacak. Alem.

0: Reklam. Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi. Anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen. Telefon 0538 201 76 87.
1: Reklam. Bazen sadece Radyo Karadeniz demeniz yeterli.

Sen neredeysen Radyo Karadeniz orada. Rize 87.5, Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. Radyokaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet.

0: Burası Radyo Karadeniz. Şehrin en iyi müziği. Senin hayatın. Senin müziğin.
1: Sultandır Karadeniz, sardı dört yanlı müzik. Ha bu gurbet elleri alacak canlı müzik. Ha bu gurbet elleri kız alacak.

0: daha dinamik,
1: daha güncel, daha çok müzik,
2: daha samimi, herkes burada olacak,
1: daha romantik,
2: daha romantik,
0: daha güçlü.
3: Burası Radyo Karadeniz.

0: Şehrin gürültüsünden uzaklaşıp doğanın kalbinde uyanmaya ne dersiniz? Masal gibi bir kaçamak için kapılarınızı aralayan Jora Tatil Köyü, balayı suitleriyle romantizmi yeniden tanımlıyor. Şirin Hobbit evlerinde doğayla iç içe huzurun en sade halini yaşayacaksınız. Kuş sesleriyle uyanıp yeşilin her tonuna gözlerinizi açacağınız bu özel yerde zaman adeta yavaşlıyor. Rezervasyon 0532 730 60 22.
1: Reklam. Burası Radyo Karadeniz.

0: ritmini hisset.
1: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
2: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
0: Sadece en çok sevdiğiniz hit müziği.
2: Yok başka hayalim, aynı bendim.
0: Sabah, öğlen, akşam ve gece.

0: Televizyon.
1: Kızıma annesinin balı. Az kaldı, çok az kaldı.
2: Henüz bir bakıcımız yok ama olacak.
3: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Cinevizyon'da hem sinema salonlarında gösterilen filmlerden hem de dijital platformlarda yer alan yapımlardan bahsediyoruz. Bu haftanın Netflix gösterimlerinden bir tanesi Seni Tanıyorum. Doğum sonrası yarım kalan sanat hayatına geri dönmek isteyen Funda, sonunda güvenilir bir bakıcı bulduğunda hayatının yeniden düzene gireceğine inanır. Ancak Nazlı adındaki bu gizemli genç kadının gelişi, Funda ve eşi İlker için sadece bir rahatlama değil, aynı zamanda kontrol edilemeyen bir değişimin başlangıcı olacaktır. Başrollerini Elçin Sangı, Melis Sezen ve Ozan Dolunay'ın paylaştığı yerli gerilim dizisinde doğum sonrası ressamlığa dönmeye çalışan Funda'nın tekinsiz bakıcı Nazlı ile kesişen hayatı, eşi İlker'le olan evliliğini ve tüm dengeleri alt üst eden karanlık sırları gün yüzüne çıkarıyor. Seni Tanıyorum Netflix'te.
2: Merak ettim. Bir oyun oynayalım mı?
4: Gözlerin ağaç artık.
2: Size yalan söylediğini mi düşünüyorsun? Sen söyle. Her şeyi kontrol edebilirim sandım.
0: Cinevizyon.

0: reklam.
1: Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi. Anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen. Telefon 0538 201 76 87.
2: Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili, Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan iki şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
0: Reklam. Karadeniz'in gerçek radyosu. Burası radyo.

0: bu şarkılar senin şarkın mı?
1: Ha böyle uzun bir yol.
2: Ha böyle, ha böyle, ha böyle.
1: Ha böyle sıcak bir kol.
2: Ha böyle ha.
0: Peki ya,
3: peki ya.
0: Buna ne dersin?
4: Seni bana vermediler, seni bana vermediler. Mutlu olsunlar diyorum.
0: Sakın bir yere.

doya doya öpsem seni. Çok özledim, affet beni, gel affet beni. Bir kerecik görsem seni, doya doya öpsem seni. Çok özledim, affet

Dalgalar anlatsın seni bana, kemençenin sesi dolaşsın havada. Karadeniz konuşur, biz dinleriz. Dalga FM'de kal, ritmi hisset.

da geldik Karadeniz'den, kemençe çalar yüreğin derinden. Korona dur, ruhun coşsun, Radyo Karadeniz seninle olsun.

0: Bazen duygusal bir aşk şarkısıyla.
1: Sen sevdalık etmedin mi? Seni cacı çekmedin mi?
0: Duygularınıza rehberlik ediyoruz.
2: Burası Radyo Karadeniz.
3: Sarı zamanımızı bir geriye en güzel yerine.

Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. RadyoKaradeniz.com tıkla, dinle, keşfet. Burası Radyo

0: Çalış, Radyo Karadeniz çalacak, ailen dinleyecek.
1: Sana diyecek, yürek mi bıraktın seni sevecek? Sanma pişman olur, af dilenecek.

Reklam. Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan iki şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz. Reklam.

0: müziğin ritmini hisset.
1: Söyleme bilmesinler bu aşkın bittiğini.
0: Sadece duymak istedikleriniz bu

0: Amira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi. Anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen. Telefon 0538 201 76 87.
1: Reklam.
2: Dinle.
3: Hala iki gibi yarım sevda.
4: Bunlar senin için.
5: Geceler aram oldu bak bu aralar. Daha da kalkmam basit o numaralar.
6: Kesintisiz. Kesintisiz en iyi müzik.
7: Haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi.
8: Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.

Radyo Karadeniz. Bu alemde tekiz. Kapıların

sorulardan kaçarım, zor sorular sorarım. Yaşamak için bir neden ararım.

0: daha güncel.
1: Herkes burada olacak.
0: Daha çok müzik.
2: Daha çok müzik.
3: Mala yüreğim ağla, ben dağlayacağım. Senin acılarına nasıl dayanacağım?
4: Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz. Bugün

0: müziğin ritmini hisset.
1: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
2: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
0: Sadece

gitsen, neredeysen Radyo Karadeniz orada. Rize 87.5, Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. Radyokaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet.

Aga geldik Karadeniz'den, kemençe çalar yüreğin derinden. Korona dur, ruhun coşsun, Radyo Karadeniz seninle olsun.

Dalgalar anlatsın seni bana, kemençenin sesi dolaşsın havada. Karadeniz konuşur, biz dinleriz. Dalga FM'de kal, ritmi hisset.

0: Bazen duygusal bir aşk şarkısıyla.
1: Sen sevdalık etmedin mi? Seni cacı çekmedin mi?
0: Duygularınıza rehberlik ediyoruz.
2: Burası Radyo Karadeniz. Seni

tek seni, tek seni sevdim. Ben yanmayayım, söyle kimler yansın? Şu yalan dünyada gerçeğin sendin. Bu vedaya kalbim nasıl dayansın?

hani şu çerçevesiyle getirdi ve bir anı gözlerimde. Islanırken akan damlaların altında sıkıca sarılmıştın bana, kulağına fısıldamıştım. Hatırla, hatırla. Sana benden, bana senden başka herkes yabancı, herkes el. Bir gün ne olursa olsun, ne yaşarsak yaşayalım, asla birbirimizi bırakmak yok, terk etmek yok.

Zombi Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. RadyoKaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet. Burası Radyo Karadeniz.

0: müziğin ritmini hisset.
1: Söyleme bilmesinler bu aşkın bittiğini.
0: Sadece duymak istedikleriniz bu.

0: Dinle.
1: Hala iki ülke gibi yarım sevdası.
0: Bunlar senin için.
2: Geceler aram oldu bak bu aralar. Daha da kalkmam basit o numaralar.
3: Kesintisiz en iyi müzik.
4: Haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi.
3: Burası Radyo Karadeniz.

0: Karadeniz'in gerçek radyosu. Burası Radyo Karadeniz.
1: Unuttu dediler. Hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış

0: al eline.
1: Bazen sadece Radyo Karadeniz demeniz yeterli.
2: Kabul et, sonu yoktu, bir gün ayrılacaktık. Kaderin kucağında belki bir oyuncaktık. Kabul et, suçunu senin de var. Hataların çalmıştı

siyah bir gecenin koynunda yapayalnız bekliyorum. Duyuyorum, görüyorum. Bir gün gelecek de biliyorum.

0: bazen sadece Radyo Karadeniz demeniz yeterli.
1: Benden önce söylenmiş sözlerin haklılığına kızdığım oldu zamanında. Ama inandığımda. Ömrümde her şarkı başka bir kapı açtı. Bu şarkının ardında sen, bu kapının ardındaysa benden önce söylenmiş.

Seçtiğimiz hayatlar mı bunlar? Seçtiklerimiz mi? Bunca yokluk, bunca kırıklık, bunca acı. Seçtiklerimiz evet. Hayat bu sevgilim, çoktan seçmeli. Senin aşkınsa bir dönem ödevi.

0: görele görele.
1: Bir şarkı tuttum sevgilim. Bir kapı açtım ikimize. İkimiz çokmuşuz meğer bu resme. Kapatmadan bu kapıyı yine de bu yaralar bereler sanadır bilen.

Çok canım yanıyordu. Gördüklerimden ve göreceklerimden. Benim kanayan dizlerim yoktu hayatta bir tek. Benim de kanattıklarım vardı elbet. Ezdiğim kumlar ve geçtiğim yollar hala gölgemi taşıyorlar. Hani demiştim ya en başında, ne ayrılıklar, ne aşklar, ne başlangıçlar diye. Yani demem o ki, çok zor günler geçirdim vaktiyle.

0: şarkı sadece benimdi sevgilim. Ve ben büyük bahçeler istemiştim ikimize. Yazmışsın ya, onu sevebileceğimi düşünmüştüm diye. İşte o günden beri, belki de bu yüzden sadece bu yaralar vereler sanaydı bileler, göreler aşkım.
1: Bu ses sana tanıdık gelecek. Burası Radyo.

0: Evet, çaresiz kaldım.
1: Bir şarkı sığdırdım gözyaşına. Ne geldiyse senden geldi cahil başıma. Aldandım gülüşüne, bir bakışına. Delin olmak elde değil.
2: Burası

0: ederim.
1: Müziğin ritmini hisset.
2: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
3: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
1: Sadece en çok sevdiğiniz hit müziği.
4: Yok başka hayal.
1: Sabah, öğlen, akşam ve gece.

0: Sadece müzik. En iyi müzik. Sadece müzik. En iyi müzik.
1: Burası Radyo Karadeniz.
2: Radyo Karadeniz. Alemde tekiz.

istersen, neredeysen Radyo Karadeniz orada. Rize 87.5, Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. Radyokaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet.

Dalgalar anlatsın seni bana, kemençenin sesi dolaşsın havada. Karadeniz konuşur, biz dinleriz. Dalga FM'de kal, ritmi hisset.

0: gözlerin doyar gecelerime.
1: Burası Radyo Kanal.

0: Bazen duygusal bir aşk şarkısıyla.
1: Sen sevdaluk etmedin mi? Seni cacı çekmedin mi?
0: Duygularınıza rehberlik ediyoruz.
2: Burası Radyo Karadeniz. Nasıl?